Konsam nisandna isay gisurda khungba gitar tabiri. Akasmani Imphal, Hauzik